0: Evet, o zor için camping.
1: Camping.
0: Abi yarışıyoruz. Have a good night.
1: Have a good night.